Postokta, celare. Postokta. Postokta. Postokta, celare. Postokta, postokta. Postokta. Postokta.